Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden daha var.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı ile ilgili olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anha şöyle buyuruyor: "Ey Ebubekir, her ümmetin bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır." İslami kardeşliğin perçinlendiği bu mutlu güne kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah'a karşı teslim

Sana aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Hazreti İsmail'in teslimiyeti Allah'a kul olmaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihid da'vetit tâmmeh vessalâtil qâimeh âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ved dereceter rafî'ah ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî ve'adte. İnneke la tuhlif

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman Allah'ım iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

0: Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Kurban bayramımız mübarek olsun.

kalplerde yer tutan mal ve mülk sevgisi insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır. Onu fena işlere sürükler. Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
4: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi. Konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi.
ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu an.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren Rabbim.

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

Hazreti İsmail'in teslimiyeti Allah'a kul olmaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Kurban bayramımız mübarek olsun. Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere son emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekliyordun da. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer Allah'ın adıyla, Rahman ve

Rabbim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Bir bahçeye giremezsen dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
2: Yunus Emre Hazretleri.

0: Hanelerimize bereket, yüzümüze tebessüm, dilimize selam ve dua, yüreğimize muhabbeti kuşanmaya vesiledir bayram. Kurban Bayramımız mübarek olsun.
1: En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki: Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.
1: Hazreti İsmail'in teslimiyeti Allah'a kul olmaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban.

0: Kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: olmasın be artık.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Nida. Radyo Nida. Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
4: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz? Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Yürekler muhabbeti kuşanınca aslına kavuşur bayram. Birlikte dirlik bulacağımız günlere vesile olması niyazıyla. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
6: Nida Radyo Nida.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
6: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Kurban bayramımız mübarek olsun.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Nida. Radyo Nida. Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
5: Nida. Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir. Ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururu.
5: Bursa ve çevresi için

0: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: "Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa."

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: hanelerimize bereket, yüzümüze tebessüm, dilimize selam ve dua, yüreğimize muhabbeti kuşanmaya vesiledir bayram. Kurban Bayramımız mübarek olsun.
1: Gönüllere huzur ve

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Nida Radyo Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
4: Nida Radyo Nida.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Müslim, Dua 73.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım! Ey affedenlerin en yücesi olan Afü! Sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

0: Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
6: Nida. Radyo Nida.
8: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: sana dedikodu yapan seninle dedikodunu yapar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu an şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde, bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Güzel ameller yapmayı tehir edenler helak olmuşlardır. İnsanoğlu hep yarın yaparım der durur. Peki ya yarına kavuşamazsam? Ya bugünkü sağlık ve imkanı bulmazsam? İşte o zaman çok pişman olursun. Abdüllahat Serhendi Kuddüs'e sırruhu.
0: Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi

0: Hanelerimize bereket, yüzümüze tebessüm, dilimize selam ve dua, yüreğimize muhabbeti kuşanmaya vesiledir bayram. Kurban Bayramımız mübarek olsun.
1: Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrı.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

bayram kavuşmaktır. Bayram paylaşmaktır. Bayram hatırlamaktır. Bayram dostluktur. Bayram barışmaktır. Bayram ziyarettir. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram,

0: 0543 224 0108. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde. Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Nida Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
5: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
2: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
4: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
0: Nida. Radyo Nida.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
9: kişinin en fazla temizlemesi gerekli şey

Sıkıntılar paylaşılıp sevinçler artınca aslına kavuşur bayram. Aziz milletimiz ve tüm İslam aleminin barış ve huzuruna vesile olması temennisiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatır.

0: halifesi hünkâra minnet eyleme.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Kurban bayramımız mübarek olsun.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: insan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Nida. Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
5: Nida. Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sıkıntılar paylaşılıp sevinçler artınca aslına kavuşur bayram. Aziz milletimiz ve tüm İslam aleminin barış ve huzuruna vesile olması temennisiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

0: Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.

0: daveti tammeh ve salatil qaimeh. Âti Muhammeden il vesilete vel fadileh ve ba'athu meqamen mahmuden illezî va'atteh. İnneke la tuhliful mi'ad.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeniverir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla.

son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: her dem yalmane.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Kurban bayramımız mübarek olsun.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

Sıkıntılar paylaşılıp sevinçler artınca aslına kavuşur bayram. Aziz milletimiz ve tüm İslam aleminin barış ve huzuruna vesile olması temennisiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.
3: Radyo Nida. Radyo Nida.

Kulda vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Ey kadiri mutlak olan Allah'ım, yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider, aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33, 17.365.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.

hanelerimize bereket, yüzümüze tebessüm, dilimize selam ve dua, yüreğimize muhabbeti kuşanmaya vesiledir bayram. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543-224-0108, 0543-224-0108. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

0: Allah'a yakınlaşmak ve kulluk seyrinin nişanesidir kurban. Kutlu bir yöneliş vaktinin hediyesi, birlik ve beraberliğin en kavi ilmeğidir. Uzakları yakın edip ıssız sofraları şenlendirir. Kardeşlik hatıraları yeşertir dünyanın dört bir yanına. Kurbanlarımız Rabbimize yaklaştırmaya vesile olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.
1: Ya Rab, biliriz ki bütün kalpler sana ayan. İbrahim Aleyhisselam'ın can faresi İsmail'i sunduğu gibi biz de kalbimizi teslim ettik emrine. Sana yakın olmaya niyet ettik. Mümin kardeşlerimizle omuz omuza hac etmeye, adını hakkıyla zikretmeye niyet ettik. Kurbanlarımız bizi takvaya, takvamız rızana ulaştırsın diye. Sana hakkıyla şükredebilmeye niyet ettik. İki dudağımız arasında alemi dolduran tekbir. Göğüs kafesimizde yeri göğü inleten zikrin. Namazımız, kurbanımız, hayatımız, ölümümüz senin içindir. Sen muhabbetimizi, samimiyetimizi, amelimizi bizden kabul buyur ki günümüz bayram, bayramımız mübarek olsun.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz.
1: Peygamber
0: Radyo Nida 107.3
1: duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
0: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.
5: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara. Radyo Nida, Radyo Nida.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Kurban bayramımız mübarek olsun.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
3: Bike Allahu kalbi yebus

0: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Yürekler muhabbeti kuşanınca aslına kavuşur bayram. Birlikte dirlik bulacağımız günlere vesile olması niyazıyla. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Sıkıntılar paylaşılıp sevinçler artınca aslına kavuşur bayram. Aziz milletimiz ve tüm İslam aleminin barış ve huzuruna vesile olması temennisiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Her halükarda ibadetlere sarılmak ve onları yerine getirmek gerekir. Ancak ibadetler yapıldığında da sanki hiç yapılmamış gibi düşünmelidir. Çünkü o zaman nefis yapılan ibadetten pay alamaz. İnsan da kendini kusurlu bulur. Bu durumda ibadetlere yeniden sarılmak ister. Hacı Ali Rami Teni Hazretleri, Kuddüs'e sırruhu.
0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Ey zenginliklerin tek ve gerçek sahibi olan Allah'ım, sadece senden yardım diliyoruz. Verdiğin bütün nimetleri bize bereketli kıl. Bizlere sonsuz merhamet ve şefkat eyle. Yardımını üzerimizden eksik etme. Amin.
1: Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini, hele bu dünya için yıkma ahlak bendini, nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın, Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: Medine'de sabah başkadır. İnsanlar sevinçle uyanırlar. Ezan-ı Muhammedi yükselir Mescid-i Nebevi'den ve Medine sokakları bayram yerine döner. Bir dede hanımının elinden tutarak yürür. Bir çocuk mescidin bahçesinde koşar özgürce. Sabaha kadar yeşil kubbeyi seyreden bir genç tebessüm ederek girer Babüsselam kapısından. Yeşil elbiseleriyle mescitte hizmet edenlere imrenir bir peygamber aşığı. Bir peygamber aşığı ümmeti Muhammed'i koklar gözlerini yumarak. Bir kuş uçar cennet bahçesinin üstünden. Bir tekbir yayılır boşluğa. Bir hasret dillenir yüreklerde. Ve bir olana ibadet edilir. Kimi Ravza-i Mutahhara'da kılar namazı. Kimi Ashab-ı Suffe'nin yerinde. Şemsiyelerin altında saf tutar kimi. Kimi mescidin bahçesinde. Ve hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Sonra otellere dönülür. Güneşin huzur veren ışıklarıyla. Yeni kafileler girer Medine'ye. Otellerin arasından yeşil kubbeyi arayan gözler salatü selamlarla yıkanır. Kimi kafileler Cennetül Baki'dedir. Kimisi Medine'yi dolaşır otobüslerle. Mihrali Abi'den Uhud'u dinler. Hazreti Hamza'yı dinler. Asr-ı Saadet'i yaşar peygamber misafirleri. Medine'de öyle başkadır. Güneş ikindiye kadar yalnızdır Medine sokaklarında. Çünkü güneş kıskançtır. Habibi Zişan'la baş başadır. Kainatın güneşinden güç katar gücüne. Ve ikindi namazından sonra dükkanlar açılır. Buhurdanlıklarda tüten kokular nazlı nazlı etrafa yayılır. Kasr-ı Halife Oteli'ne giden bir babaanne yolda torunlarına oyuncaklar alır. Hurmaları yüklenmiş bir delikanlı eşiyle birlikte yürür. Melekler tebessüm eder onlara. Dua eder. Bir kasetçiden Kabe imamlarının sesi yükselir. Vahyin yıkadığı yüzler dolaşır pazarlarda. Medine halkı güler yüzlüdür. Çünkü onlar Ensar'ın torunlarıdır. Resulullah'ın komşularıdır. Çok hassastır kalpleri. Bunu bilen bazı misafirler Mescid-i Nebevi'de kazandıklarını hayatları pahasına korumaya çalışır. Ama bazıları sanki sadece alışverişe gelmiş gibi kavga gürültüyle geçince günleri ve unutunca Medine'yi, yazık oldu der melekler. Milyarlarca insanın içinden seçildi, buraya geldi. Ama yazık etti. Yazık etti. Medine'de akşam başkadır. Zemzem bidonlarından zemzem içilir ve ikram edilir yanındakilere. Şemsiyeler kapanır yavaşça. Kubbeler açılır. Gökyüzü tüm ihtişamıyla meydana çıkar. Kimse yıldızları fark etmez nedense. Kainatın güneşinin yanında yıldızlar fark edilmez.

Ebu Zer Gıfari Caddesi'ni yağmur ıslatmasa da hasret gözyaşları ıslatır. Sıra sıra dizili ankesörlerden farklı dillerde konuşmalar yapar. Farklı renklerde insanlar. Heyecanla konuşan biri şöyle der: İnanamazsın. Şu anda seninle konuşurken Mescid-i Nebevi'ye bakıyorum. 10 tane

selamlar iletilir Sultanlar Sultanına. Ya Resulallah demiştir biri, bu yılda nasip olmadı Medine'ne gelmek. Ravza'nın kokusunu koklamak nasip olmadı. Umre'ye gidenleri görünce boğazıma bir şey takılıyor. Hep selam gönderiyorum sana. Geçenlerde Umre'den dönen bir arkadaş tesbih verdi bana. Medine'den almış. Tesbihi sabaha kadar kokladım. İnşallah bu yıl gelirsem o tesbihi de getireceğim. Sana salat ve selam olsun ey gönlümün sultanı. Medine'de zaman başkadır. Medine'de her şey bir başkadır.

0: Allah'a yakınlaşmak ve kulluk seyrinin nişanesidir kurban. Kutlu bir yöneliş vaktinin hediyesi, birlik ve beraberliğin en kavi ilmeğidir. Uzakları yakın edip ıssız sofraları şenlendirir. Kardeşlik hatıraları yeşertir dünyanın dört bir yanına. Kurbanlarımız Rabbimize yaklaştırmaya vesile olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne.

0: âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
2: Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım, sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.
1: Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: bayram kavuşmaktır. Bayram paylaşmaktır. Bayram hatırlamaktır. Bayram dostluktur. Bayram barışmaktır. Bayram ziyarettir. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

hanelerimize bereket, yüzümüze tebessüm, dilimize selam ve dua, yüreğimize muhabbeti kuşanmaya vesiledir bayram. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Bizi senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç etme. Bizden yardımını esirgeme. Amin.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider. Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Her bayram biraz sevinç, biraz da huzurdur. Aslında özlemdir, hatırlamak isteğidir.
2: Kalbimiz neşe huzurla dolsun, bayram mübarek olsun.
1: Radyo Nida olan.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Malik, Dua 508.
1: Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti eyleyen, güneşi ve ayı hesap vasıtası kılan Allah'ım. Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği al, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı bana nasip eyle. Malik, Dua 495.